0: Upade, lem lem e.
1: Hadi seni mazin yastı maç geçsene be. Hadi seni mazin yastı maç geçsene be. Hadi seni mazin yastı maç geçsene be.